0: Neyse ya kanka.
1: Tuvalet.
0: Sekreterinen.
1: Evet.
0: King Samir'de katılacağız. En popüler.
1: Evet.